So reserve your story at tiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktikt